0: Başka? Ulaşmadan yok mu?
1: Bu değil.
2: Ne? Weinigel, ilk kez gelin o falan.
1: Yok.